Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri temize çekelim, sevelim.